Açmasınlar kuşlara da küstüm, uçmasınlar selamını kestim, dostlarımdan aramasınlar. Güllere de küstüm, açmasınlar.

0: İlaç radyo.
1: Candar klarneti açar mısın biraz? Yıllar yılı sana hasret yaşadım. Rüyaları hayra yordum çıkmadı. Baktığım her gözde seni aradım. Hiçbiri bana sen gibi bakmadı. Öyle sevmiştim ki seni can gibi. Attın gittin kitapsız bir yalan gibi. İçimdesin, özümdesin de tamam. Bin aşk yaşasam seni asla.

Sen de terk edersen nasıl yaşarım? Benden uzaklara gitme ne olur. Beni senden mahrum etme ne olur. Gitme, gitme ne olur. Gitme ne olur.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu. Edirne İstanbul yolunun 45 ila 57. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor. Aksaray Ortaköy yolunun 25 ila 26. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Malatya Havaalanı yolunun 0 ila 18. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
2: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

yalanım yok. Sevemedim senden sonra. Senden başka kimsenin dizinde ağlamadım. O hain sancı hiç kıvrandırmadı senden sonra. Hatırlar mısın? En çok gülüşümü severdin. Ne çok güldürürdün beni. Senden sonra hiç gülmedim. Önlü arkalı bir kasete çektiğimiz o şarkıyı bir daha dinlemedim. Dinleyemedim. Senden sonra çay içmedim vapurlarda. Sinemaya gitmedim. Denize taş atmadım. Bir şiirin şişesine kalbimi koyup sulara bıraktım. Ne o şiiri bulan oldum, ne de kalbimi. Şimdi hayatın imdat frenini çekiyorum ve artık durduruyorum meçhule giden bu treni.

türkülerinde, manilerinde, masallarında bunlar yaşıyor, bunlar yaşıyor, bunlar yaşıyor. Evler çürümüş, kaleler yıkılmış ama insanlar yıkılmış.

İlaç gibi radyo. Bu sabah aynada yüzümü kırdım. Muslukta elimi kestim. Havluyla kuruttum gözyaşlarımı. Tıraş olurken kanattım dişimi ve adam gibi yapamadım hiçbir işim. Sofrada ekmek elimden düştü. Çayı üstüme döktüm. Peynire zeytine küstüm. Reçel bile dilimi yaktı. Ah, sensizliği tattımsa içime zehir gibi.

Sokağa çıkmaya mecalim yok. Kaçıncı intiharı bu yüreğimin? Kaçıncı koması sensizliğin? Artık bu ayrılığın sonu belli. Anladım ki bu sabah dışarıda hayat yok bana. İçime kilitledim kendimi. Sensiz son nefesteyim. Ne olur, ne olur terk etme beni.

0: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Melih'in sevgi çemberi.

Oy maşallah. İşte yorum, işte ses, İbrahim Tatlıses. Alemin kralı, Kral FM'den, Melih'in sevgi çemberinden tüm güzel dostlara selam olsun. Efendim 27 Eylül 2026 Pazar 09.12 Türkiye'nin saatleri, saat 12'ye kadar devam edecek birlikteliğimizin startını verdik. Yeni bir gün gönlümüzce olsun, sağlıktan, sıhhatten, huzurdan, afiyetten yana olsun, güzelliklerle birlikte ömür boyu daim olsun inşallah. Güzel yurdun dört bir yanı, yavru vatan Kıbrıs ve dünyanın her bir yerinde kralcıyız diyen bütün güzel dostlar. Efendim iyi ki varsınız, günaydın, hoş geldiniz, şerefler verdiniz. 12'ye kadar 3 saat boyunca en iyinin en güzelin mücadelesinde Melih'in sevgi çemberinde birlikte olacağız inşallah. Hemen 0532 703 92 çift 0 WhatsApp mesaj hattımızdan ve ayrıca Instagram kullanan kıymetli kralcılarımız mümkünse Melih'in sevgi çemberi Instagram hesabında son paylaştığım görselin hemen altından mesajlarını, isteklerini yazmaya başlıyorlar. Kahvaltı sofraları kurulduysa çayları doldurun, bir tane de ben içerim. Efendim 12'ye kadar birlikteyiz. Tekrardan hoş geldiniz, şerefler verdiniz.

0: İlaç Gibi Radyo. Reklam.
1: Opel'a dönüş alışverişi PTT AVM'de. Binlerce ürünü avantajlı fiyatlarla keşfet. Yenilenen mobil uygulamayı indir. Yapay zeka destekli aramayla alışverişini kolaylaştır.
0: İlaç Gibi Radyo.
2: Reklam. Melih'in sevgi çemberi.

Haksız olan hiç kimseyi görmedim ben bu zamana kadar. Herkes mutlaka herhangi bir konuda bir iddialaşma, bir tartışma olduğu anda mutlaka ama şöyle ama böyle deyip mutlaka bir hak arayışı içerisine giriyoruz. Mutlaka kendimizi savunma ihtiyacı hissediyoruz. Haksız bir insan görmedik ama yine de askeri müştereklerde nasıl buluşulur diye de lütfen geri vites yapmamız gereken yerlerde de haklı bile olsak en azından tartışmanın kavgaya dönüşmemesi için tedbirin bizden olmasına dikkat edersek iyi olur diye düşünüyorum inşallah. Efendim başladık ve devam ediyoruz. 0532 703 92 çift 0 WhatsApp mesaj hattımızdan ve Instagram'da Melih'in Sevgi Çemberi hesabını takip alıp son paylaştığım görselin hemen altından mesajlar, istekler gelmeye başladı. Denizli Tavas'tan selamlar. Melih çalışıyorum, dükkandayım, sevgiler demiş. Sevgili Mehmet Ali Büyükkaragöz. Mehmet Ali Çevik, doğru mu? İyi yayınlar Melih demiş. Ali Çevik ben diyor. Fransa'dan ne diyor? Vatanımıza kavuşmaya 300 kilometre kaldı. Güzel bir şarkıyla eşlik edersen seviniriz demiş. Maşallah yolunuz açık olsun. 4 yıldan Süleyman Çakır, eşim Emine Çakır ve sevdiklerim için bir şarkı. Samsun'dan Hamide dinlemekteyim şarkıyı. Armağan eder misiniz diyor. Eyvallah. Hoş bulduk, sen de hoş geldin Melih. İyi yayınlar tüm kralcılara demiş İlkay Çepni'nin mesajı değil mi? Samsun, selamlarımızı gönderelim. Bu arada sevgili Anılcım, selamlarımı gönderelim. Sevgili Anıl Soylu'ya, sevgili kardeşime, kıymetli meslektaşıma da selam olsun. Hemen keyifli şarkılar sıralayalım. Bakalım gelen mesajlardaki istekleri. Şu an böyle pazar sabahı Maa aile oturmuş sevdikleriyle güzel kahvaltı sofralarında Kral Efendim'le birlikte günü karşılayanlar selam olsun. 12'ye kadar Melih'in Sevgi Çemberi'nde birlikteyiz.

Dertleri sadece şarkılarla deşarja ulaştıralım. İnşallah hepsi bitsin, sona ersin. Keyifli, mutlu, huzurlu, güzel bir ömürle İnşallah hepimiz mesut ve mutlu olalım, değil mi? Burası Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu, Alemin en kralı Kral FM. Melih'in sevgi çemberi devam ediyor. Hem Instagram'dan hem de WhatsApp'tan mesajlara göz atıyoruz. Sakarya Pamukova'dan Sultan Doğan, şarkılar kızlarıma, oğluma, bana ve kral dinleyicilerine armağan olsun. Bursa'dan da Dajali'ye selamlarımızı göndermiş olalım. Teşekkür ediyoruz. Melih kardeşim, iyi yayınlar. Yeni yayın hayatınızda başarılar diliyorum. Kocaeli Kartepe'den Mecit bir şarkı yazmış. Tüm kral dinleyicilerine bakacağız inşallah. Bakalım Melih, oğlum seni Şükrü oğlum gibi seviyorum. Şükrü Büyük Kartal. Oğlum Adana cezaevinde yatıyor. Çalan parçalar güzel eşim Necda'ya ve gelinim Zelal'e gelsin. Seni seven Adana'dan Şükrü'nün babası Mustafa Büyük Kartal. İnşallah Allah kavuştursun diyelim. Melih Bey, Adana'dan Mehmet Akay şarkı, traktör sürüyorum ve benim gibi çalışanlara demiş. Maşallah, Allah kolaylıklar versin. Ne yazmış? O ben. Libya'dan yazıyor. Vay maşallah ya. Libya'ya selam gönderelim sevgili Ömer Oben'e. Sıradaki şarkı Kayseri Talas'taki eşim Serpil, kızım Ayça ve oğlum Mehmet Efe ile tüm Oben ailesine demiş. Biz de bu özlemlerin bir an önce sona ermesini diliyoruz. Tabii ki gönülden gönüle uzak mesafeleri bu güzel mesajlarla inşallah yakın etmeye gayret ediyoruz. Efendim, alışmak sevmekten daha zor geliyor. Üstad'a sözü bırakalım. Selami Şahin. Ardına da bugün Ümit Besen'den çok ısrarla şarkılar isteyen dostlarımız, kralcılarımız var. Onları da görmezden gelemem elbette. Sevgili Ümit abimizden muhteşem bir diyeti de bu şarkıdan sonra paylaşalım. 0532-703-92-0 WhatsApp'tan ve Instagram kullanan kralcılarımız da. Mümkünse Melih'in sevgi çemberi Instagram hesabını takip alıp son paylaştığım görselin hemen altından mesajların, isteklerini bana ulaştırmaya devam edebilir.

0: Melih'in sevgi çemberi.
1: Daha dün yanımda kollarımdaydın, boynuma sarılıp öper koklardın. Seviyorum derken hep özlüyorken

Herkesin gönlünden geçen mutlaka muratları ve uğruna ettiği duaları kavuşmak için ah Allah'ım inşallah nasip et diye dilediğimiz nice güzellikler var. İnşallah Allah gönlünüzdeki tüm muratlara kavuşmayı nasip etsin ama sağlıkla. Efendim bakıyoruz Melih'in sevgi çemberinde mesajlarda neler var. Günaydın kıymetli Melih, tabii ki buyur gel kardeşim başım üstüne demiş. Instagram'da paylaştığım fotoğrafın altına yazdım, dedim pazar sabah kahvaltı sofraları hazırsa çayları doldurun bir çay da bana ısmarlayın diye, de Allah razı olsun herkes davet etmiş. Yine hediyenin bloğu da aynı şekilde. Hoş geldin güzel insan, samimi sohbetin, pozitif enerjin iyi geliyor, şarkılar süper demiş Adana'dan. Ayten Telmi teşekkürler, Sevinç kardeşim selamlar. Denizli Tavas'a tekrardan selam edeceğiz. Konya sevgili Şükrü Tahran. Sağ ol dostum. Ayla okumuş. Selamlarımızı gönderelim tüm ailesine, kendisine armağan edeceğiz şarkılarımızı. Erdemli Mersin'den selamun aleyküm diyor sevgili Yusuf Ayhan. Aleyna aleyküm selam. Gönül Ak bir mukabele teşekkürler. Selvi Ersoy ya da Ersoy Selvi. Uşak'tan selamlar. Aleyküm selam diyelim biz de Uşak'a, selamlarımızı sevgilerimizi iletelim. Engin demiş ki uykuda mısın ey sevgili yarim, bu güzel şarkıyı da inşallah çalalım tabi. Salih Çat günaydın kardeşim, iyi yayınlar abi senden eşim Şenel'den Dilara, Emin Şenel'den Dilara ya da bir meyhane köşesinde istiyorum diyen kıymetli kardeşim, bakacağız. Emre Bölükbaş Çorum'a biz de selamlarımızı gönderelim. 3 aylık tatilden sonra yine kralla geri dönüyoruz. Macaristan'dan sevgiler, bize de bir şarkı çalar mısınız diye ulaşmış olan bir mesaj var. Semiha ve Mustafa Muti ailesine biz de selam ve hayırlı yolculuklar dileyelim. Samsun'un en güzel kızı Filiz Uçar için bir şarkı istiyoruz demiş sevgili Sedat Öztürk'ün mesajı. İnşallah mesajlar yerine ulaşmıştır diyerek biz de selam edelim. Osmaniye'de çalışıyorum, bir isteğim var. Ferdi Baba çaldık, İlerleyen dakikalarda yine çalacağız sevgili kardeşim. Reis Romanya'dan selamlar, şarkı Irmak'ta çalışan arkadaşlarımıza Fatih Toprağım adamın dibisin diyerek ulaştırılmış bir mesaj var. Elçiye zeval olmaz. Biz mevzuyu bağlayalım, gerisi muhataplar arasında paylaşılsın inşallah. Efendim 09.54 Türkiye'nin saatleri, Kral Efendi Melih'in sevgi çemberi devam ediyor. 0532 703 92 00 WhatsApp mesaj hattımızdan. Ve Instagram'da mümkünse Melih'in sevgi çemberi Instagram hesabını takip alıp son paylaştığım görselin altından mesajları, istekleri yazmaya devam ediyorsunuz. 12'ye kadar buradayız. Şöyle efsaneden Baba Cengiz'den muhteşem bir klasik paylaşalım. Sonrasında yeniden buralardayız. 12'ye kadar muhabbete devam.

Yani böyle tevazusuyla, adamlığıyla, güzelliğiyle, sempatikliğiyle, yaptığı eserleri, güzel yorumu ve sahnedeki o muhteşem pozitif enerjisiyle gönüllerin gerçekten değişmez krallarından sevgili Hakan Altun, selam olsun. Bakalım Dursun Demiray, kolay gelsin kardeşim. Kastamonu Bozkurt Şeyhoğlu köyünden Dursun Hoca, köyden sonsuz selamlar bil mukabele. Selim Bektaş, İstanbul'dan Sakarya'ya gidiyorum. Selim, ben sizden bir şarkı istiyorum demiş sevgili dostlarımız, ama o şarkıyı bugün Müslüm Baba'dan çaldık biz. Kolay gelsin iyi kardeşim. Kastamonu Bozkurt'a biz de selamlar gönderelim. Samsun'dan şarkıyı eşim ve kızlarıma armağan ediyorum demiş Hamide Hanım. Ordu'dan selamlar. Benim için gurbetçi yolu gözleyen herkes için bir şarkı istiyoruz. Nazan Orhan, Rüzgar Alaz, doğru mu bu? Kayseri'den selamlar. Sabahlar, hayırlı sabahlar. Bütün aç şarkıları Beyza kıza armağanım olsun demiş. Gürcan Şabanoğlu, Hatay Antakya'ya biz de selam edelim. Bir pazar kahvaltısından selamlar. Bir çay da senin için doldurduk, buyur demiş. Allah razı olsun, bereketli olsun. İsmail Balıkesir Sındırgı'ya biz de selamlarımızı gönderelim. İnşallah her daim böyle birlikte olalım, güzellikleri yaşayalım. Berfin Rojda, biz de Mersin'e selamlarımızı gönderelim vesilenizle. Bugün Mersin'de yine kralcı dostlarımız yoğunlukta yine bizlerle birlikte olduklarını ifade ediyorlar. Ne mutlu bize. Melih Bey, Kral Efem'in

Kral dostlarına. Şu an Çorlu'da güvenlik mensubu Murat ve Tufan, sizleri dinlemekten keyif alıyoruz. Bizim için de bir şarkı selametle kal demiş. Kolay gelsin. Çok teşekkürler. Bütün saatlerimiz istek saati. Çalıyoruz bütün istekleri. Rasim Bulgaristan'dan Türkiye'ye selamlarını göndermiş. Aleyküm selam. Kayseri Yahyalı'dan Fatoş ben. Şu an elma bahçesinde elma topluyoruz. Dinleyen arkadaşlarımıza ve Niğde Pozantı cezaevinde olan kardeşlerime Allah kavuştursun inşallah diyelim. Melih kardeşim mutlu pazarlar. Sıradaki şarkıyı okursan mutlu olurum. Gazi Osman Paşa'dan Nilgün'ün mesajı. Yani şarkıyı ben okumayacağım ama şarkıları en güzel şekilde okuyan, güzel yorumlara şöyle sözü bırakayım, olur mu? Hadi bakalım. Efendim 10.06 oldu Türkiye'nin saatleri. Kral Efendim Melih'in sevgi çemberi devam ediyor. 0532 703 92 00 WhatsApp'tan ve ayrıca Instagram'da Melih'in sevgi çemberi hesabını takip alıp son paylaştığım görselin hemen altından dostlar mesajlarını ulaştırmaya devam ediyor.

İlaç gibi radyo. Reklam. Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Okula dönüş alışverişi PTT AVM'de. Binlerce ürünü avantajlı fiyatlarla keşfet. Yenilenen mobil uygulamayı indir. Yapay zeka destekli aramayla alışverişini kolaylaştır.
3: Venividi Göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazer

0: senle tedavi edilebilir. 444-0-481 Veni Vidigöz.
1: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.

0: Danilo Zan. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Artline Ankastre Set. Ferre, artisi var.
1: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
2: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
1: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
2: Mutlu akü bir numara.
1: Bu ses değişimin habercisi. Eski model Beko yazar kasaposunuzu yenileyin, işinize hız katacak. Beko X30TR yazar kasaposa 2000 TL indirimle sadece 7999 TL'ye sahip olun. Arçelik, Beko mağazaları ve web sitelerinde indirimden hemen faydalanın.

Efendim vefatının sene-i devriyesinde bir kez daha saygıyla, rahmetle anıyoruz, özlemle anıyoruz sevgili Güllü. Gerçekten erken ayrıldı, bizi şoka uğrattı. Rabbim mekanını cennet eylesin inşallah diyelim. Saatler 10.23 ve Melih'in sevgi çemberinde muhabbete devam edelim. Bakalım İzmit Derince'ye selamlar Erol Sayan. Pazar mesaisinde çalışan emekçilere selam olsun. Şarkı vinç operatörü arkadaşlarım Emre Tezer ve Bedirhan meydana gelsin. Bir Ebru Gündeş şarkısı demişsiniz. Çok severim ben de inşallah dinleteceğim. Kastamonu Tosya'dan Hasan Kaymak. Güllü çaldık şimdi bir güzel tam gönlüne göre geldi. Şarkı uymasa bile en azından Güllü ortaklığında buluşmuş olduk. Mete Kaptan Gebze. Melih abi Taverna parçaları da bekliyoruz. Az önce çaldım ya Ümit ve sen çaldık. Selami Şahin çaldık, Cengiz Kurtoğlu çaldık. Bilmiyorum anlatabildim mi herhalde yeni açtın radyoyu. Bakalım Melih Bey kardeşim Sivas'tan Murat Yancı bir şarkı istiyoruz bütün tersiler için demiş sevgili dostumuz. Antalya'dan Aziz hayırlı pazarlar Akdeniz İskele çalışma arkadaşlarıma Cengiz Kurtoğlu'ndan bir şarkı çaldım az önce. Melih abi ben Seylantepe'den Ekrem markette seni dinliyorum Bergen'den bir şarkı. Eskiden küçüklüğümüzde gençliğimizde çocukluğumuzda. Çok severdim. Böyle markete, bakkala giderdik. Ekmek arası, kaşar peyniri, salam. Allah'ım ya Rabbim. bir de böyle bir eskilerden hala bazen bir yerlerde gördüğümde illa eğer reyonda görmüşsem alır içerim. Bir meyve suyu markası vardı. Söylemeyeyim ben şimdi buradan. Ama dolayısıyla onu yemek çok keyifliydi. Yani böyle mesela bir lokantaya gitsem kebap ya da bir döner yesem o kadar keyif almazdım markette o ekmek arası yapılan kaşar salam kadar. Çok keyifli oluyordu vallahi. Bremen'den Ata Şahin inan ki sabah sabah ilaç gibi geliyorsun selamlar demiş. Aleyna aleyküm selam ne mutlu bizlere. Sevgili Murat Kurşun. Son şarkı muhteşem olmuş gerçekten. Sevgili Murat Kurşun'a yakışır. Kıymetli dostuma hem tebriklerimi hem de başarılarının daim olmasını canı gönülden diliyorum. Ardına keyifli şarkılar hem sizlerin seçtiği hem benim seçtiğim güzel şarkılarla muhabbeti paylaşmaya devam edelim. 12'ye kadar Melih'in sevgi çemberi devam edecek. Hem WhatsApp'tan hem de Instagram kullanan dostlarımız mümkünse Melih'in Sevgi Çemberi Instagram hesabını takip alıp son paylaştığım görselin hemen altından mesajları, istekleri ulaştırmaya devam edebilir.

Bazı düetler gerçekten yakışıyor. Mesela Mustafa Ceceli, Yaşar İpek güzel olmuş, keyifli olmuş. Böyle çok fazla düet şarkılarda hoşlanmam. Kendi adıma söylüyorum ama bazı düetler var böyle oturduğunda gerçekten keyif veriyor.

Melih'in sevgi çemberi devam ediyor. 10.36 Türkiye'nin saatleri, bakalım mesajlara. Günaydın abi, Antalya'dan yazıyorum. Senin için erken kalkıyorum. Seni çok seviyorum demiş Rüzgar. Canımsın. Çok teşekkür ediyorum. Aydın'dan Selami Cengiz Kurdoğlu'ndan bir şarkı demiş. Selami Cengiz, pardon. Ferdi Baba'dan çalacağız tabii ki. Çaldık ve çalmaya da devam edeceğiz. Günaydınlar, Samsun'un en güzel kızı Filiz Uçar'a. Peki, çaldık, bir daha söylemiş olalım. Selamlar Samsun'dan, Melih kardeş her zaman olduğu gibi dinlemedeyiz demiş. Hamide Yaman'ın mesajı, teşekkürler. Sultan Güneş ne diyor? İzmir'den İskenderun'a Mehmet Güneş yönetiminde yeğenlerimle yolculuk halindeyiz. Bir şarkı demişsiniz. Hayırlı yolculuklar. Menekşe Hanım günaydınlar. Teşekkürler. Sevgili İclal Yıldız, çok teşekkür ediyorum. Selam ediyorum. Hacer Atik, sağ olunuz. Az önce yazdım, okumadın. İnşallah bunu okursun Melih Bey. Semiha ve Mustafa Miti. Samsun'dan çıktık, Almanya'ya gidiyoruz. Tatil bitti. Bize de bir şarkı. Yolunuz açık olsun. Melih abi, Sakarya'dan Serpil, şarkı Ömrüm Her Şeyim Ümit'e Armağan Olsun demiş. Ümit'ciğim, duydun mu? Abi kolay gelsin. Zonguldak Kozlu'dan Alican ben. İyi yayınlar. Baba Cengiz'den çaldık. İnşallah ilerleyen dakikalarda vakit yeterse bir daha çalacağız. Bakalım şöyle bir Sakarya'dan selamlar. Parni Hakan'ın mesajı. Biz de selamlarımızı iletmiş olalım kıymetli dostlarımıza. Şöyle yine hem isteklerden hem seçtiklerimden keyifli şarkıları sıralayalım dostlarımıza. Seda ablamız, namı diğer Kadırgalı Aysel. Yakışır değil mi şu dakikalarda? Ayıp değil mi diyor Seda abla. Hareketlerimize dikkat edeceğiz. Kendimize geleceğiz. Seda ablamızı kızdırmayacağız. Efendim, WhatsApp'tan ve Instagram'da Melih'in Sevgi Çemberi hesabında son paylaştığım görselin altından mesajlarınızı ulaştırmaya devam ediyorsunuz. Kayseri'den selamlar demiş. Bütün aşk şarkıları Beyza kıza gelsin diyor mesajda. Melih abi, bir sonraki şarkı Yozgat'tan Yiğit ailesine hediyemiz olsun diye gelen bir mesaj. Kayseri'den Mehmet Emekler, Azer Bülbül hazırladım. Bu arada yaylada inekleri otlatıyor. Resim de paylaşmış. Gel beraber otlatalım diyor. Vallahi ne güzel olur ya. Almanya'dan Deniz, bir şarkı istiyorum Bergen'den. Bergen'de hazırladım. Hemen Seda ablamızın ardına geliyor, merak etmeyin.

0: İlaç Gibi Radyo.
1: Reklam.
2: Hesabı alabilir miyim?
3: Buyurun. Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
2: Nasıl yani?
4: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor.

0: kalbine doy.
1: Doy Farm pratik piliç lezzetleri şimdi raflarda. Hemen hazırla, afiyetle ye.
2: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin. 30 gün boyunca deneyin. Memnun kalmazsanız paranız iade.
3: Pazartesi spora başlarım diyordum da. Pazartesileri sevmiyorum.
4: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. 25 yaş ve altındaysan %10 ek indirimin de var. Detaylar McFit.com'da.
5: Seviyorsan sevdiğini çok, sınırsız bekemesi.
6: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
7: Bellona, Bellona.
8: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto var.

edersen. Rahmetle anıyoruz, saygıyla anıyoruz sevgili Azer Bülbül. Yine bugün isteklerde Azer Bülbül sevenlerin rekorları var yani. Ciddi söylüyorum, rekorları var. Tebrik ediyorum sizleri. Azer Bülbül'ü de rahmetle anıyoruz. Efendim ikinci saatin de sonuna geldik sayılır. Hemen keyifli bir kibari yorumuyla dostları baş başa bırakacağım. 12'ye kadar Melih'in sevgi çemberinde muhabbeti paylaşacağız inşallah. Bakalım gönüllerden. Çok teşekkür ediyorum. Bilmukabele selamlarımızı, sevgilerimizi iletmiş olalım kıymetli dostlarımıza, güzel kralcılarımıza. Melih buyur gel Konya'dan Neşe Kaya pazar mesaisinde olan eşim Mustafa Kaya ve çocukların Buğlen ve Emine Berra için bir şarkı istiyoruz demişler ama hep aynı şarkı istiyorsanız biraz değiştirelim, başka şarkılar olsun. Şöyle bakalım. Konya'dan Aysel selamlar. Kahvaltı hazırlıyorum. Eşimle çocuklarımı dinliyorum. Sayan ailesine bir şarkı İmparator'da istiyoruz demişler. Biz de aile saadetiniz daim olsun, ağız tadıyla güzelliği yaşayın diye dileklerimizi ifade etmiş olalım. Günaydın, hayırlı sabahlar. Oğlum Abdülkadir'e sıradaki şarkıyı istiyorum diye ulaştırmış mesajını Havva Hanım'ın mesajı idi. Efendim devam ediyoruz. Son saatte giriş yapacağız. Son saatte yine İmparator'la start verelim. Ardına da muhteşem bir babalar resitalini kralcılara armağan olarak gönderelim istiyorum. 0532 703 92.0 Kral FM WhatsApp mesajı attığımız, ayrıca Instagram'da Melih'in sevgi çemberi hesabını mümkünse takip alıp son paylaştığım görselin hemen altına mesajlarınızı, isteklerinizi yazabilirsiniz diyerek hatırlatalım. Aman ya Rabbi, arabesk müziğinin kraliçesi Kiboş ve Kral FM'de Melih'in sevgi çemberi devam ediyor.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu. Edirne İstanbul yolunun 45 ila 57. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor. Aksaray Ortaköy yolunun 25 ila 26. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Malatya Havaalanı yolunun 0 ila 18. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
2: Çevre Bülteni.
3: Merhaba, ben

0: Ben Seçil Gören, haftanın öne çıkan çevre haberleriyle sizlerleyiz. Dünyanın büyük buz katmanları eriyor. Dünya genelindeki kurumlardan 58 bilim insanının imzaladığı kapsamlı bir rapora göre yeryüzünün en büyük iki buz örtüsü 47 yılda 12 trilyon tondan fazla buz kaybetti. Buz kaybının %84'ünün özellikle buzulların okyanusla buluştuğu noktalarındaki dinamik dengesizlikten kaynaklandığı tahmin ediliyor. Dünya çapında küresel rüzgar enerjisi kapasitesinde geçen yıl 165 gigawatt kapasiteyle rekor kırıldı. Bu yıl ise 180 gigawatt'tan daha fazla kapasitenin devreye alınması bekleniyor. Türkiye'de rüzgar enerjisinde mevcut yaklaşık 15 gigawattlık kapasitesini önümüzdeki yıl yaklaşık 40 gigawatta çıkarmayı hedefliyor. Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emin Erdoğan, New York İklim Haftası açılışında konuştu. Erdoğan, sıfır atık hareketi iklim krizi karşısında bireyi çaresiz bir gözlemci olmaktan çıkarıp çözümün baş aktörü haline getirmiştir, dedi. Doğa ile ilişkimizi yeniden ölçü ve adalet üzerine kurmalıyız tavsiyesinde bulundu. Şahika Ercümen bu kez sürdürülebilir ekosistem için dağıldı. Dünya rekortmeni milli serbest dalıcı Şahika Ercümen, Antalya'nın Demre ilçesinde deniz kaplumbağaları ile yaptığı dalışla plastik kirliliği, tekne trafiği ve insan kaynaklı müdahalelerin deniz canlıları üzerindeki etkisine dikkat çekti. Bu dünya hepimizin onların yuvasını korumak, ortak evimizi korumaktır, dedi. Bursa Teknik Üniversitesi gıda sanayi atıklarını değerlendirerek çevre dostu ambalaj malzemeleri üretmeyi hedefleyen yeni bir proje geliştirdi. Meyve kabuğu tozlarının kullanılacağı yeni nesil ambalaj projesi TÜBİTAK'tan destek almaya hak kazandı.
1: Çevre Bülteni Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Melih'in sevgi çemberi.

0: İlaç Gibi Radyo.
1: Reklam. Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa POS cihaz siparişi veren üye işyeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde.
2: Vakıfbank daima seninle.
3: Sensat.com.
4: Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
5: Hayır Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız hepsini ben satarım.
4: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. Ve satmak istiyorsan sensat.com.
3: Sensat.com.
1: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesi.

Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir,
1: herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
2: Ben Danilo Zanna. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Flame Art Ankara.

0: Ferdi. Artisti var.
1: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam. Melih'in sevgi çemberi.

Ya ayrılıklar zor gelir, bu hasreti çekmeyen ne bilir diyor. Ağaçtan düşenin halini ancak ağaçtan düşen anlar, öyle değil mi? Eyvallah, yaşamadığında başkasını sınamayacaksın, başkasını böyle eleştirmeyeceksin.

Çünkü dediğin gibi ne yaşıyorsa o mevzuda, ne çekiyorsa, ne hissediyorsa mevzunun kahramanı. Bunu birebir yaşayan insanlar hisseder ve yaşar. Dolayısıyla inşallah güzeli yaşamak nasip olsun diyelim. Ne diyelim be? Söylenecek çok şeyler oluyor bazen ama her şeyi de her yerde söyleyemiyorsun. Hayırlı yayınlar Melih Bey. 25 yıldır kralcıyım. Sizleri çok seviyorum. Kayseri'den selamlar demiş Yadigar Batur'un mesajı. Çok teşekkür ediyoruz. Selamlarımızı iletiyoruz biz de. Yıllardır dinliyorum. Hiçbir istek şarkım çalmadı. Belki sen çalarsın diyor. İzmir Foça'dan Yasemin, Müslüm Baba'dan Gökyüzü. Hay etme ya. Ya bu şarkıyı mesela muhtemelen günde en az bir kere çalıyordur Kral FM'de. Ya da en kötü şartta 2 günde bir mutlaka çalıyordur diye düşünüyorum. Size denk gelmemiş ama ben bugün şimdi bir Baba Müslüm şarkısı hazırladım. Hemen ardına da ikinci Baba Müslüm şarkısını da bu olarak hazırlıyorum, dinleteceğim. Ama bir daha da bak çalınmıyor demeyin lütfen yani. Mini sevgi çemberi programındayım tabii ki. Mesaj yazamadım, saygılarımla demiş Umut, çok teşekkür ediyoruz. Göktuğ şarkı Yusuf Usta ve Bahar Hanım ve tüm kralcılara gelsin demiş mesajında. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı sabahlar Melih, Karadağ'dan Cemal, buradan aileme ve Türkiye'ye selam olsun. Yayınların çok güzel. Burada bize can yoldaşı oluyorsunuz. Teşekkür ederim. Ferdi Baba'dan çaldım. İnşallah dinlemişsindir. Bakalım şöyle bir ne yapacağız? Önce Baba Müslüm, üstüme düşme. Ardına da gökyüzünü bir dinletelim bugün. Madem böyle bir sistem gelmiş. Ya kardeşim ben sizi kırar mıyım? Gözünü sevdiğim kırar mıyım hiç ya? Efendim 0532 703 92 çift 0 WhatsApp mesaj attığımızdan ve Instagram'da Melih'in sevgi çemberi hesabını mümkünse takip alıp son paylaştığım görselin hemen altından mesajları ulaştırmaya devam edin. Son yarım saat yetişen alıyor. Hadi bakalım.

Oy babam üstüm Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun inşallah. Kuaför Nezih, çok teşekkürler sevgili kardeşim, selamlar göndermiş olalım kıymetli kardeşimize. Efendim, Melih'in sevgi çemberinde artık son demleri yaşamaya başladık. Şöyle yine gözden kaçırdığımız mesajlarımız olmasın, mümkün mertebe hepsini yetiştirelim, herkesin gönlü hoş olsun istiyoruz. Sıradaki şarkı Kral ailesine gelsin, Gemlik'ten Mühim Karaoğlu'nun mesajı. Abi saygılar, pazartesi hayırlı pazarlar tüm kralcılara demiş. Bingöl'den Hasan, aleykümselam. Şu an seni dinlemekteyim, Giresun'dan saygılar demiş. Günay Taşçı'nın mesajı, çok teşekkür ettik, selamlarımızı gönderelim. Bu arada Sultan Çiftliği'nde sevgili Erdoğan'a selamlarımızı göndermiş olalım. Sevgili Erdoğan da otomotiv işiyle ilgilenen Çankırılı kıymetli bir kardeşim. Erdoğan'a ve tüm dostlarına da selamlarımızı, sevgilerimizi iletelim. Bu arada Serkan Ercan aramış ama Serkan'cığım telefon sessizde, malum yayında olduğum için göremiyorum telefonu bazen ama şu an radyo başındaysan selamlarımı, sevgilerimi iletmiş olayım sevgili Serkan Ercan kardeşime. Mustafa en içten duygularımı sunar, İstanbul'daki Yaren Ütmez için bir şarkı istiyorum. Pazar mesaisi ne demiş, Adana'da Taş Ocağı'nda Hasan Buzlu, bize de Müslüm Baba demişsin. İki güzel şarkı çaldım, İnşallah dinlemişsinizdir. Melih abi, Almanya Frankfurt'tan Nurşan ablamla seni dinliyoruz. Bir yandan da İbrahim Erkal'dan bir şarkı istiyoruz tüm ailemize ve kralcılara demişler. Başkent'ten Ankara'dan Ali Özcan, eşim Perihan için bir şarkı istiyoruz demiş kıymetli kardeşimiz. Şimdi bir Hakan Taşıyan şarkısı hatırladım. Ardına da yine bugün Ebru Gündeş sevenleri de keyifli bir şarkıyla buluşturalım istiyorum. 12'ye kadar kalan vakitte yetiştirebildiğimiz en özel, en güzel, en baba şarkıları, yorumları kralcılara Melih'in sevgi çemberinde armağan edeceğiz. Bakalım dostlar, inşallah hoşnut kalırlar, mutlu olurlar. Sizlerin mutluluğu, yüzlerinizdeki tebessüm bizler için bir gurur ve büyük mutluluk vesilesi. Melih'in sevgi çemberi devam ediyor.

Aşk yasaklandı artık halka açık yerlerde. El tutmak yol açıyor diye hesapsız susmalara kaldırdık tüm tutuşmaları. Yasak kelime oynayatma, yalan söylemek mecburi ve serbest, ayyuka çıkma. Artık yağmur sonraları toprak kokmak yok. Tomurcuklanmak günah ve bir insan gözü yüzünden yüz gün ard arda uyumam. Kimse ölmesin diye kimsenin aklında her sevdalı verdiği sözü geri alacak. Güneşi, ayı, hatta hiçbir tabiat olayı şahit gösterilmeyecek hiçbir sevdaya. Ne deniyorsa onu atacak kalp ve süresi 24 saate çıkarılacak. Meskun mahallerde ağlamanın.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Akbank'ta harçlığını katlamalık, kazandıran harçlık hesap var. Sen de üniversiteli Akbank'lı programına katıl, harçlığını ya da düzenli gelirini getir, kazandıran harçlık hesabıyla ayda 1000 TL, yılda 12 bin TL'ye varan çift para promosyonu kazan.
3: Jolly ile dünyayı keşfetme zamanı. Yurt dışı turlarında erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Seçili turlarda 600 dolara varan indirim, %25'ini şimdi, kalanını sonra ödeme kolaylığı, 5000 TL kupon ve 7500 TL'ye varan bonus kazanma fırsatıyla yerini şimdiden ayırt. Detaylar jollytour.com 444 0644 ve acentelerimizde.

0: kalbine doy.
1: Doy Farm pratik piliç lezzetleri şimdi raflarda. Hemen hazırla, afiyetle ye.
2: Pazartesi spora başlarım diyordum da. Pazartesileri sevmiyorum.
3: Yok artık bahaneler. Medfit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı Medfit'te seni bekliyor. 25 yaş ve altındaysan %10 ek indirimin de var. Detaylar medfit.com'da.
4: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve

puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da satış sonrası başlayan onlarca ayrıcalık var. İyi ki bende Skoda var.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
2: Ben Danilo Zarna. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Pizza Art Ankastre Ferre'nin. Ferre, artisi var.
3: İlaç gibi radyo.
4: Sen de katıl derim, katılın evim.
3: İlaç gibi radyo.
5: Reklam. Melih'in sevgi çemberi.
6: Teslim oluyorum. Fermanımı imzaladım. Ellerine bırakıyorum sultanım. Ve alemi cihana ilan ediyorum.
7: Seni seviyorum.
6: Arz ederim.

0: Efendim 11.55 oldu Türkiye'nin saatleri. Alemliğin kralında biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Bu arada sevgili Serkan Ercan'a selam edelim. Yusuf'la beraberiz. Yusuf Harputlu ve ekip arkadaşlarımız, herkesin çok selamı var. İşe gidiyorlar zannediyorum. Sevgili Yusuf'a, Yusuf Harputlu'ya, sevgili Serkan'a ve ortamdaki tüm güzel dostlara selam olsun. İnşallah yolunuz açık olsun. Hayırlı, güzel işler olsun inşallah. Efendim biz ayrılan sürenin sonuna geldik. İnşallah haftaya cumartesi günü tekrar birlikte olacağız. Sabah 09 itibariyle yeniden görüşebilmek, kavuşabilmek ümidiyle. Her şey gönlünüzce olsun, kalbinizce olsun. Allah'a emanet olun. İşte yorum, işte ses, İbrahim Tatlıses. Allah'a ısmarladık.
1: Melih'in sevgi çemberi.

0: İlaç gibi radyo. Reklam. Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa post cihaz siparişi veren üye işyeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde. Vakıfbank daima seninle.
1: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve...

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Pazartesi spora başlarım diyordum da. Pazartesileri sevmiyorum.
3: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. 25 yaş ve altındaysan %10 ek indirimin de var. Detaylar McFit.com'da.
4: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye,

6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

Günlüğünün 24 saati. Önümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Akbank'ta harçlığını katlamalık, kazandıran harçlık hesabı. Sen de üniversiteli Akbank'lı programına katıl, harçlığını ya da düzenli gelirini getir, kazandıran harçlık hesabıyla ayda 1000 TL, yılda 12.000 TL'ye varan çift para promosyonu kazan. Seninle.

0: Yine doy.
1: Doy Farm pratik piliç lezzetleri şimdi raflarda. Hemen hazırla, afiyetle ye.
2: Sensat.com. Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
3: Hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız, hepsini ben satarım.
2: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. Satmak istiyorsan sensat.com.
4: Sensat.com. Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Bütün acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.
2: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
3: Gaziantep'te festival zamanı. Gastroantep Kültür Yolu Festivali 3-11 Ekim'de Festival Park'ta. Bengü, Murat Boz, Kıraç, Buray, Simge, Özcan Deniz, Hakan Altun ve Mert Demir konserleriyle müzik dolu 9 gün. Ünlü şeflerin özel sunumları, gastronomi buluşmaları, Gaziantep'in eşsiz lezzetleri, kültür ve sanat etkinlikleriyle dop dolu bir festival sizi bekliyor. 3-11 Ekim'de Gastroantep Kültür Yolu Festivali'nde buluşalım.
4: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto

0: İşinizin gücü Ford Pro'dan işinizi büyütecek fırsatlar. Transit Van, Transit Kamyonet ve Transit Minibüs modellerinde geçerli 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz fırsatı ve %3 takas indirimi Ford yetkili satıcılarında. Detaylar Ford.com.tr'de.
1: İlaç gibi radyo.
2: Sen de katıl derim, katılın evim.
1: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu. Edirne İstanbul yolunun 45 ila 57. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor. Aksaray Ortaköy yolunun 25 ila 26. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Malatya Havaalanı yolunun 0 ila 18. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
2: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: Kadirhan
5: İlaç Gibi Radyo.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Pazartesi spora başlarım diyordum da. Pazartesileri sevmiyorum.
1: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. 25 yaş ve altındaysan %10 ek indirimin de var. Detaylar McFit.com'da.
3: Sensat.com. Sen de aracını satmak istiyorsan Sensat.com'a tıkla.
4: Hayır Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız hepsini ben satarım.
3: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu Sensat.com'a uğra. Satmak istiyorsan Sensat.com. Sensat.com.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Emin ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir.

0: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
1: Lösev hayat verir.

0: Dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
1: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
2: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
3: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
4: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
4: Mutlu Akü bir numara.
5: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
6: Sen ne ister, ister
7: İlaç gibi radyo.
8: Reklam Dilhan.
7: İlaç gibi radyo.

Evet, güzel şarkılarımızla başladık. Yine güzel şarkılarımızla saat 16'ya kadar siz kralcılarımızla beraber olmaya devam edeceğiz. Pazar mesaisinde olan kralcılarımıza kolaylıklar dileyelim. Mesajları birazdan paylaşacağız. 0532 703 92 çift 0 radyomuzun WhatsApp hattı. Aynı zamanda bir Kadirhan Instagram hesabım. Rakamla bir yazıp yanına küçük harflerle Kadirhan yazdığınızda Instagram hesabım üzerinden de mesajlarınızı bekliyoruz. Bu arada Bursa'da yaşayan kralcılarımıza bu akşam Bursa Kültür Park açık havada saat 21'de Mahsun Kırmızıgül konseri olacak. Ben de 4 çiftimizi bu muhteşem konsere göndereceğim. Bursa'da bizleri dinleyen kralcılarımız adlarını, soyadlarını ve telefon numaralarını WhatsApp hattımız aracılığıyla bizlere ulaştırabilirler. Mahsun Kırmızıgül'ün akşam saat 21'de dediğim gibi Bursa Kültür Park'ta açık havada vereceği muhteşem konsere 4 tane çiftimizi göndereceğim. Gitmek isteyen kralcılarımız WhatsApp hattımız üzerinden isimlerini, soy isimlerini ve telefon numaralarını bana ulaştırabilirler dedikten sonra güzel bir şarkıyla devam edelim. Sonrasında buradayız.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Vakıfbank'tan dört dörtlük fırsat. Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında eğitim, sigorta, sağlık ve vergi ödemelerinde 4 taksit, ayrıca Troy kartlara özel eğitim ödemelerinde 6 taksit fırsatı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
2: Jolly ile dünyayı keşfetme zamanı. Yurt dışı turlarında erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Seçili turlarda 600 dolara varan indirim, %25'ini şimdi, kalanını sonra ödeme kolaylığı, 5000 TL kupon ve 7500 TL'ye varan bonus kazanma fırsatıyla yerini şimdiden ayırt. Detaylar jollytour.com 444 0644 ve acentelerimizde. Anladım.

0: bilgisayar.com'da.
1: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da Türkiye'nin her yerinde yetkili servis var. İyi ki bende Skoda var.
1: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
2: Evet. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Seviyorsan seveni çok, sınırsız ve gemisi yok.
4: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül

0: 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
2: Bir numara Mutlu Akü, yollarda hep bir numara.
1: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
2: Mutlu Akü bir numara.
3: İlaç gibi radyo.
4: Sen de katıl derim, katılın edim.
3: İlaç gibi radyo.
1: Reklam Dilhan.

Konya'dan Yeşim'den gelen bir mesaj. Bu arada Mahsun Kırmızıgül konseri için birazdan kazanan kralcılarımızın isimlerini açıklayacağım. Daha önce de belirttiğim gibi bu akşam Bursa Kültür Park açık havada saat 21'de Mahsun Kırmızıgül konseri var. Ben de 4 çiftimizi bu muhteşem konsere göndereceğim. Bursa'da yaşayan, bize kulak veren kralcılarımız isimlerini, soy isimlerini, telefon numaralarını yazarak WhatsApp hattımız aracılığıyla bizlere ulaştırabilirler. Dediğim gibi bu akşam Bursa Kültür Park'ta Mahsun Kırmızıgül konseri var saat 21'de. Bursa'da yaşayan kralcılarımızdan 4 çiftimizi bu muhteşem konsere göndereceğiz. Birazdan da hangi dinleyicilerimizin kazandığını açıklayacağız. Öncesinde güzel şarkılarımız var. Güzel şarkılarımız öncesinde de şöyle gelen mesajlarımızdan birkaçını paylaşalım. Kadirhan seni dinliyorum demiş Söke'den Elif. Eskişehir'den gelen bir mesajımız var Müzeyyen. Canım oğlum Sezgin için de bir şarkı armağan edersen mutlu olurum diyor. Selamlar Kadirhan, mutlu pazarlar. Bir pazar günü daha seni dinliyorum demiş Eskişehir'den Aynur Özkan. Özellikle tüm Kral FM dinleyicilerine selam göndermiş. Bizden de onlara selam olsun. Çorum'dan Yasmin'den gelen bir mesajımız var. Sürücü kursu hocalarımla şu anda seni dinlemekteyiz diyor. Son bir mesajı daha değerlendirelim. Hayırlı yayınlar, hayırlı pazarlar Kadirhan diyor. İzmir'den, Karşıyaka'dan Hüseyin Akbaş. Koray için de bir şarkı armağan edersen mutlu olurum demiş. Güzel bir şarkımız var. Onlara da armağanımız olsun.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: Edirne İstanbul yolunun 45 ila 57. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor. Aksaray Ortaköy yolunun 25 ila 26. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Malatya Havaalanı yolunun 0 ila 18. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

Hayırlı mutlu pazarlar Kadirhan. Bugün evde oğlumla seni dinliyoruz. Senden ricam oğlum Burak için de sıradaki şarkıyı armağan edersen mutlu olurum diyor. Saf Uğriye'den Fransa Lyon'dan gelen bir mesaj. Hem ona hem Burak'a selam olsun. Fransa Lyon'a aynı zamanda şu anda gurbette bizi dinleyen tüm kralcılarımıza da şarkımızı armağan edeceğiz. Ama öncesinde Ankara'dan, Keçiören'den, Derya'dan gelen bir mesajımız var. Hayırlı pazarlar Kadirhan diyor. Seni dinliyorum kızımla demiş. Güzel ve mutlu pazarlar Hamburg'dan Elif, keyifle dinliyorum. Tüm sevenlere ve sevilenlere gelsin. Güzel ülkeme selam olsun diyor. Evet, devam edelim. Şöyle birkaç mesajı daha paylaşalım. Tüm sevdiklerim için de sıradaki şarkıyı armağan edersen mutlu olurum demiş. Bursa'dan Burcu.

0: hepsine doy. Doy Farm pratik piliç lezzetleri şimdi raflarda. Hemen hazırla, afiyetle ye.
1: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Gaziantep'te festival zamanı. Gastroantep Kültür Yolu Festivali 3-11 Ekim tarihleri arasında Gaziantep Festival Park'ta sizleri bekliyor. 9 gün boyunca kültür, sanat, gastronomi ve müzik Gaziantep'te buluşuyor. Her akşam saat 21'de birbirinden sevilen sanatçılarla konser coşkusu Festival Park'ta yaşanacak. Üstelik festival boyunca sergiler, tiyatrolar, çocuk etkinlikleri, atölyeler ve Gaziantep'in eşsiz gastronomi kültürünü buluşturan birbirinden özel etkinlikler de sizleri bekliyor. 3-11 Ekim'de rotanızı Festival Park'a çevirin. Gastroantep Kültür Yolu Festivali'nde buluşalım.

0: Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da satış sonrası başlayan onlarca ayrıcalık var. İyi ki bende Skoda var.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
2: İlaç gibi radyo.
3: Sen de katıl derim, katılın edim.
2: İlaç gibi radyo.
4: Reklam. Adilhan.

Evet, devam ediyoruz. Hayırlı pazarlar, hayırlı yayınlar Kadirhan abi. Uzun bir aradan sonra sesini duymak çok güzel demiş. Eksik olmasın. Kocaeli'den, Başiskele'den, Raşit'ten gelen bir mesajımız var. Sıradaki şarkıyı bize de armağan edersen mutlu olurum. Şu anda ablamla oturmuş seni dinliyoruz demiş. Selam olsun sevgili kralcımıza. Hem Raşit'e hem ablasına da armağan edeceğiz sıradaki şarkıyı, ama öncesinde devam edelim mesajlarımıza. Kolay gelsin diyor. Bursa'dan sevgiler Hacer ve eşi Ali. Selamlar Kadirhan abi. Eşimle Trabzon'a seyahat etmekteyiz. Çok sevdiğim eşim Hüseyin Tekdemir için de sıradaki şarkıyı armağan edersen sevinirim diye gelen bir mesaj. Selma, hem ona hem yollarda olan tüm kralcılarımıza bir kez daha hayırlı yolculuklar diliyoruz. Yollar açık olsun inşallah. Kolay gelsin Kadirhan. Ben Sakarya Pamukova'dan Sultan Doğan. Bahçede çiçek keserken seni dinliyorum. Sıradaki şarkıyı tüm tarlada, bahçede, toprakla uğraşanlara armağan edersen sevinirim demiş. Kolaylıklar dileyelim. Çiçeklerimizi kesmeyelim, çiçeklerimizi ekelim. Selam olsun sevgili Sultan'a da. Hayırlı pazarlar. İzmir'den gelen bir mesaj. Elif de şu anda pazar mesaisinde bizleri dinleyen tüm kralcılarımıza selam göndermiş. Bizden de ona selam olsun. Aynı zamanda hem ona hem çalışan kralcılarımıza da kolaylıklar diliyoruz. Birazdan devam edeceğiz mesajlarımıza. 0532 703 92 00 radyomuzun WhatsApp hattı.

0: Görüşürüz.
1: Hayırlı pazarlar Kadirhan abi. Seni dinliyorum demiş İstanbul'dan Elif. Gelir çeker yalnızlık. Sevgili Kadirhan, tüm sevdiklerim için de bir şarkı armağan edersen mutlu olurum diyor. Almanya'dan Hatice'den gelen bir mesajımız. Hatice ablamıza selam gönderelim. Hem ona hem eşine de sıradaki şarkıyı armağan edelim. Şu anda Almanya'dan Köln'den bizleri dinlemekteler. Hayırlı pazarlar, iyi yayınlar. Frankfurt'tan Tekirdağ Saray'a selam olsun diyor Aydın Kılıç. Yine gelen mesajlarımızdan Yeliz Ağlı'ndan gelen bir mesajımız var. Şu anda eşim Resul Ağlı'nda seni dinliyoruz. Onu çok sevdiğimi söylersen mutlu olurum diyor. Kilis'ten gelen bir mesajımız var. Ömer Çelebi'ye armağan ediyorum sıradaki şarkıyı diyor. Mahmut Can Sinci. Evet, Bingöl'den Hasan Kılıç'tan gelen bir mesaj. Pazar mesaisinde çalışanlara, memleketim Adana'ya aracılığımla selam olsun Kadirhan diyor. Sivas'tan bir mesajla devam edelim. Sivas'ta olan Arda'ya, aynı zamanda arkadaşları Burak'a gelsin diyor Doğan. Son bir mesajımızı daha paylaşalım. Trabzon'dan sevgili Merve. Eşim Ekrem Yılmaz'la beraber şu anda seni dinliyoruz. Volkan Konak'tan bir şarkı armağan edersen mutlu olurum. Onu çok sevdiğimi söylersen daha da mutlu olurum demiş. Söylemiş olalım, mutlulukları daim olur inşallah. Devam edeceğiz mesajlarımıza.

0: Strasbourg'dan Abdurrahman Geleş'ten gelen bir mesajımız var. Şu anda yanımda bulunan patronum Mehmet Ali'ye sıradaki şarkıyı armağan edersen mutlu olurum Kadirhan demiş. Hayırlı yayınlar. Adana Sarıçam'dan Ömer. Tekstilde çalışan sevgili Şazi için de sıradaki şarkıyı armağan edersen mutlu olurum diyor. Merhabalar Mehmet Güler'den Serkan II ve Harun Tıraş'a selam iletirseniz mutlu oluruz diye gelen bir mesaj. İletmiş olalım kralcımızın selamını. Devam edelim mesajlarımıza. Kadirhan abim selamlar diyor. Çanakkale'den Biga'dan uzun yol kaptanımız Samet. Bugün eşim ve çocuklarımla gezerken seni dinliyoruz demişler. İstanbul'dan Leyla'dan gelen bir mesajımız var. Bugün doğum günüm Kadirhan, kutlarsan mutlu olurum diyor. Hem Leyla'nın hem bugün doğum günü olan tüm kralcılarımızın da doğum günlerini kutlayalım. Yeni yaşlar onlara güzellikler, mutluluklar getirsin. Tabii sağlıkla beraber. İyi günler demiş, sizleri dinliyoruz. Şu an yolculuktayız. Eşime sürpriz yapmak istiyorum. Ferdi Baba'dan bir şarkı armağan edersen mutlu olurum. Özellikle eşim Yusuf Yavuz Aslan'a gelsin diyor. Yollar açık olsun. Melike Yavuz Aslan'dan gelen bir mesaj.
1: Kadirhan

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Hesabı alabilir miyim?
3: Buyurun.
2: Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
3: Nasıl yani?
4: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
5: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona.
6: Ütü deyince vatan.
7: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne ister
8: ister ol. Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
9: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
10: Bir numara mutlu akü, yollarda hep bir numara.
9: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
10: Mutlu akü bir numara.
11: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına her ay 1000 TL, toplamda 10.000 TL'ye kadar kazanma fırsatı. Ayrıntılı bilgi Stablex.com.tr'de. Stablex.
12: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469.
13: 21-28 Eylül tarihleri arasında Xiaomi Redmi Buds 8 Lite ANC-TWS kulak içi Bluetooth kulaklık 1399 liraya, Xiaomi Redmi Watch 5 Lite 2799 liraya vatandı. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.

kasabasından Nurullah seni fındık tarlasında dinliyoruz demiş. Sıradaki şarkıyı tüm Kral FM dinleyicilerine ve fındık toplayanlara armağan edersen mutlu olurum diyor. Kolaylıklar dileyelim. Sevgili kralcımıza da sıradaki şarkımızı armağan edeceğiz. İyi yayınlar. Ankara'dan Mehmet Güler, Serkan ve Harun'a gelsin diyor. Kadirhan Ankara Pulsaklar'dan Ali günaydın ben. Ahmet Kaya'dan bir şarkı armağan edersen mutlu olurum. Özellikle eşim Gülhan'a gelsin diyor. Geçtiğimiz dakikalarda güzel bir şarkısını paylaşmıştı. İyi yayınlar. Eskişehir'den Hüseyin, Gaziantep'teki Kaptan Hüseyin'e sıradaki şarkıyı armağan edersen mutlu olurum diyor. Kaptanımıza selam olsun. Yine Adana Kozan'dan. İyi yayınlar Kadirhan diyor. Ömer Bolat, eşim Servinaz'la sizleri dinliyoruz demiş. İstanbul'dan Mehmet Ali, bugün çalışıyorum kendim için diyor. Kolaylıklar diliyoruz sen Mehmet Ali'ye. Aynı zamanda bugün mesaide olan tüm kralcılarımıza. Mustafa'dan gelen bir mesajımız var. Mustafa, şu anda seni dinliyorum diyor. Tüm sevdiklerim için de bir şarkı armağan edersen sevinirim. Özellikle torunlarıma gelsin demiş. Karışık göndermiş mesajı ama okuyabildiklerimi paylaştım. Selam olsun Mustafa abimize de sıradaki şarkımızı armağan edeceğiz. Son bir mesaj Çanakkale Bayramiç'ten sevgili Gürkan'dan.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu. Edirne İstanbul yolunun 45 ila 57. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor. Aksaray Ortaköy yolunun 25 ila 26. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Malatya Havaalanı yolunun 0 ila 18. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
2: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: Sen aldırma.

0: Kadir Han Eskişehir'den Arif. Geçen hafta gece vardiyasında beraberdik. Bu hafta gündüzde seninle başladık. Haftayı tüm çalışanlara armağan ediyorum demiş. Selam olsun, kolaylıklar dileyelim bu arada sevgili Arif'e de. Hem ona hem çalışan kralcılarımıza, pazar mesaisinde olan kralcılarımıza da selam olsun. Kılıç ailesine gelsin. Her zaman sizleri dinliyoruz diyor Numan Eymen. Evet, Eskişehir'den Aydın'dan gelen bir mesajımız var. Süleyman Hekimoğlu'na ve arkadaşlarına gelsin diyor. Kayseri Yahyalı'dan Fatoş, ben şu anda elma bahçesinde elma topluyoruz demiş. Bütün şarkılar iş arkadaşlarıma gelsin diyor. Kolaylıklar dileyelim. Evet, Kilis'ten gelen bir mesajımız var. Sevgili Mahmutcan, Kadir Han abi, Hakkari'de Asubay, Cemil Çelebi, Ömer Çelebi, Mehmet Sinci'ye sıradaki şarkı armağan edersen mutlu oluruz. Kilis'ten selam olsun demişler, bizden de onlara selamlar. Yine Mehmet şu anda Almanya'dan, Hamburg'dan bizleri dinlemekte. Almanya'dan gelen bir mesaj daha var. Hayırlı pazarlar Kadir Han abi diyor. Ben Almanya Tuttingen'den Mustafa Ali. Ferdi Baba'dan bir şarkı istemiş, sözümüz olsun. Kadir Han Tekirdağ Çorlu'dan tüm kralcılara selam olsun. Balıkçılık işiyle uğraşıyorum diyor. Ali Örmen, abisi Samet Çorum'dan, ona da selamlarını iletirsen sevinirim. Şu anda dükkanda seni dinliyoruz demişler. Birkaç mesajı daha paylaşalım. Merhaba Kadir Han, iyi programlar. Ben İstanbul Beylikdüzü'nden Nazife. Eşim için de bir şarkı armağan edersen mutlu olurum diyor. Selamlar Kadir Han, iyi yayınlar. Ben Kürşat, Sivas Hafik'te bulunan eşim Hülya Menteş'e Müslüm Gürses'ten bir şarkı demiş. Onu çok sevdiğimi söylersem mutlu olurum diyor. Söylemiş olalım. Bu arada birazdan Müslüm Gürses'ten de güzel bir şarkımız var.
1: Kadir Han, İlaç Gibi Radyo.

yıllara bir güne nasıl sığdırdın? Bana da söyle, ben de bileyim. Hasretin acısını nasıl dindirdin?

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa post cihaz siparişi veren üye işyeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde.
2: Vakıfbank daima seninle.
1: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve

0: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Top taze ürünleri şimdi keşfet. Getir, bir mutluluk getir.
1: Bu ses değişimin habercisi. Eski model Beko yazar kasaposunuzu yenileyin, işinize hız katacak. Beko X30TR yazar kasaposa 2000 TL indirimle sadece 7999 TL'ye sahip olun. Arçelik, Beko mağazaları ve web sitelerinde indirimden hemen faydalanın.
2: İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte Kobi sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan İşte Kobi sigortasına iş cepten kolayca ulaşabilir, zengin teminat seçenekleriyle risklere karşı önleminizi alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
3: Benim bankam iş bankası.
4: İlaç gibi radyo.
3: Sen de katıl derim, katılın evim.
4: İlaç gibi radyo.
5: Reklam Dirhan.

Evet, beraberliğimizin de yavaş yavaş sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Programımızın başında belirttiğim gibi bu akşam Bursa Kültür Park Açık Hava'da saat 21'de Mahsun Kırmızıgül konseri olacak demiştik. Ve 4 çiftimizi bu muhteşem konsere göndereceğimizi belirtmiştik programımızın başında. Mesajlarımız geldi. Arkadaşlarımız kazanan kralcılarımıza WhatsApp aracılığıyla biletlerini iletecekler. Bunu da belirtmiş olalım. Akşamki Mahsun Kırmızıgül'ün Bursa konseri için WhatsApp aracılığıyla biletlerini ulaştıracak arkadaşlarımız, kazanan kralcılarımıza. Evet, Samsun'dan gelen bir mesajımız var. Samsun'dan sevgili Mehmet şu anda Almanya'da amcaoğlu Hakan'la seni dinlemekteyiz. Tüm sevdiklerime ve sevenlerime, eşine sıradaki şarkıyı armağan edersen mutlu olurum diyor. Ordu'dan, Fırat'tan gelen bir mesajımız var. Hülya için sıradaki şarkıyı armağan ediyor. Evet, merhabalar. Şu anda seni dinliyoruz Kadirhan demiş. İstanbul'dan Osman, İzmir'den gelen bir mesaj. Kadirhan, sefalar getirdin demiş ama programın sonuna yetişmiş sanırım sevgili kralcımız. Nuray İşcan'a da selam gönderelim. Mahmut Karaboğa'dan gelen bir mesajımız var. Şu anda seni dinliyorum Kayseri'den diyor. Tüm sevdiklerimi İbrahim Erkal'dan bir şarkı demiş.

0: az evvel paylaşmıştık. Yine Almanya'dan Alaaddin'den gelen bir mesaj. Bugün hava çok sıcak ve seni dinliyoruz demiş. Tüm gurbetçiler için de bir şarkıya armağan edersen mutlu olurum diyor. Kadirhan kardeşim, Mürsel Arslan ben Ordu'dan selamlar diyor. Bizden de ona selam olsun. Somali'den gelen bir mesajımız var. Sivaslı Bekir ve Samsunlu Ümit'ten. Hayırlı pazarlar Kadirhan. Almanya Münih'ten İkbal Çakır. Sıradaki şarkı kardeşim Akif Çakır armağan edersen mutlu olurum diyor. Yine Amasya'dan Yağmur Naz'dan gelen bir mesajımız var. Babam Ahmet Volkan Çetin için diyor. Aziz Faysal Diyarbakır'dan selam gönderen kralcılarımızdan. Kadirhan abi mesai arkadaşlarımla beraber seni dinliyoruz demişler. Hem Azize hem çalışan tüm kralcılarımıza bir kez daha kolaylıklar dileyelim. Güzel bir şarkımız var, onlara da armağanımız olsun.
1: İlaç gibi radyo. Kadirhan.

Kerkit'ten sevgili kralcımız Ali Macar'dan gelen bir mesajımız var. Aydın, şu anda seni dinliyorum Kadirhan demiş. Tüm sevdiklerime ve sevenlerime gelsin sıradaki şarkı diyor. Alanya'dan Antalya yolunda seni dinliyoruz. Alman kralcılarımızla beraber demiş. Sevgili Eylem'e de selamlarımızı iletelim. Sıradaki şarkımızı ona da armağan edeceğiz. Bu arada hem ona hem yollarda olan tüm kralcılarımıza hayırlı yolculuklar diliyoruz. Kadirhan abi yayınlar, İlayda ben. Şu anda eşim Efe ile beraber seni dinliyoruz. Onu çok sevdiğimi söylersen mutlu olurum diyor sevgili kralcımız. Söylemiş olalım, sıradaki şarkımızı onlara da armağan edeceğiz. Yine gelen mesajlarımızdan şöyle biriyle daha devam edelim. Sevgili Kadirhan, Kartal'dan seni dinliyorum demiş Emine. Aydar, şu anda seni dinliyoruz. Tüm sevdiklerimiz için de bir şarkı armağan edersen mutlu olurum diyor. Isparta'dan selam göndermiş Filiz. Bizden de ona selam olsun. Yine mesajlarımızdan biriyle daha devam edelim. Mehmet şu anda Almanya'da seni dinleyen tüm sevdiklerime gelsin diyor. Kadirhan abi, Melih ben Sivas'tan. Tüm tır kaptanları için de bir şarkı armağan edersen mutlu olurum demiş. Bartu'dan gelen bir mesajımız var. Akçay'dan bizi dinleyen kralcılarımızdan. Yine Muğla Milas'tan Mehmet Çipil abime.

selam olsun diye gelen bir mesaj. Ayşe Nur'dan. Evet, Kadirhan, Yusuf Baş, ben, Hamza, Çetin ve tüm kralcılara selam gönderiyorum diyor. Melek Yıldız'dan gelen bir mesajımız var. Tüm sevdiklerime gelsin diyor. Amerika'da Atlanta'dan Abbas. Tüm kralcılar için de bir şarkı armağan edersen sevinirim. İyi ki varsınız demiş. İyi ki sizler de varsınız. Son bir mesajımızı daha değerlendirelim. Şeniz Almanya'dan eşim Hüseyin'e Azer Bülbül'den bir şarkı diyor. Denk geldi. Sırada Azer Bülbül'den güzel bir şarkımız var. Hem onlara hem tüm kralcılarımıza şarkımız armağanımız olsun.

0: Rica ederim.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Akbank'ta harçlığını katlamalık, kazandıran harçlık hesabı. Sen de üniversiteli Akbank'lı programına katıl, harçlığını ya da düzenli gelirini getir, kazandıran harçlık hesabıyla ayda 1000 TL, yılda 12.000 TL'ye varan çift para promosyonu kazan.
4: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Pazartesi spora başlarım diyordum da. Pazartesileri sevmiyorum.
8: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. 25 yaş ve altındaysan %10 ek indirimin de var. Detaylar McFit.com'da.
9: 21-28 Eylül tarihleri arasında Ryzen 5 işlemcili 8'e 256 GB Asus Vivobook Go 15 Notebook 23.499 liraya, Lenovo IdeaTab 2.0

0: Petrolofisi.com'da.
1: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
2: ol. Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında.

0: batsın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Ben Danilo Zanna. İşim gereği çok fazla mutfak

0: gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Flame Art Ankastre Ocak. Ferre artisi var.
1: İlaç gibi radyo.
2: Sen de katıl derim, katılın evim.
1: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.

0: senin bu yorgun.
1: Evet, bugün de geliyoruz bir beraberliğimizin daha sonuna, vedamızı yapacağız ama vedamızın öncesinde gelen mesajlarımızın şöyle bir kaçını paylaşalım. Sevgili Feride Yiğit'e selam gönderelim. O da İstanbul'da yolda bizleri dinleyen kralcılarımızdan. Kadirhan abi selamlar. Sıradaki şarkıyı çok sevdiğim Hayatımın Anlamı Gülcan'a göndermek istiyorum diyor. Oğuzhan Çalım'dan gelen bir mesaj, İzmit'ten bizi dinlemekte. Selamlarımızı iletelim sevgili kralcımıza da.

0: Mesajlar oldukça yoğunlukta. Sevgili Kadirhan diyor, seni dinliyoruz diyor, tüm sevdiklerimiz için de sıradaki şarkıyı armağan edersen mutlu olurum diyor. Fransa'dan gelen bir mesaj. İsmini belirtmemiş, WhatsApp kullanıcı adında Melih Ali Çevik olarak görüyorum. Hem ona hem yollarda olan tüm kralcılarımıza selam olsun. İyi yayınlar Tekirdağ Saray'dan Hafize, şu anda ablamla seni dinliyoruz diyor. Gülten gösterişli, Bursa'dan selam gönderen kralcılarımızdan. Evet, final şarkımız, onlara da armağanımız olsun. Güzel bir pazar akşamı diliyorum tüm kralcılarımıza. Nasip olursa yarın gece yine en güzel şarkılarımızla tekrar beraber olmak üzere. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Kadirhan, İlaç Gibi Radyo.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu. Edirne İstanbul yolunun 45 ila 57. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor. Aksaray Ortaköy yolunun 25 ila 26. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Malatya Havaalanı yolunun 0 ila 18. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
2: Çevre Bülteni.
3: Merhaba, ben Seçil Gören. Haftanın öne çıkan çevre haberleriyle sizlerleyiz. Dünyanın büyük buz katmanları eriyor. Dünya genelindeki kurumlardan 58 bilim insanının imzaladığı kapsamlı bir rapora göre yeryüzünün en büyük iki buz örtüsü 47 yılda 12 trilyon tondan fazla buz kaybetti. Buz kaybının %84'ünün özellikle buzulların okyanusla buluştuğu noktalarındaki dinamik dengesizlikten kaynaklandığı tahmin ediliyor. Dünya çapında küresel rüzgar enerjisi kapasitesinde geçen yıl 165 gigawatt kapasiteyle rekor kırıldı. Bu yıl ise 180 gigawatt'tan daha fazla kapasitenin devreye alınması bekleniyor. Türkiye'de rüzgar enerjisinde mevcut yaklaşık 15 gigawattlık kapasitesini önümüzdeki yıl yaklaşık 40 gigawatta çıkarmayı hedefliyor. Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emin Erdoğan, New York İklim Haftası açılışında konuştu. Erdoğan, sıfır atık hareketi iklim krizi karşısında bireyi çaresiz bir gözlemci olmaktan çıkarıp çözümün baş aktörü haline getirmiştir, dedi. Doğayla ilişkimizi yeniden ölçü ve adalet üzerine kurmalıyız tavsiyesinde bulundu. Şahika Ercümen bu kez sürdürülebilir ekosistem için daldı. Dünya rekortmeni milli serbest dalıcı Şahika Ercümen, Antalya'nın Demre ilçesinde deniz kaplumbağaları ile yaptığı dalışla plastik kirliliği, tekne trafiği ve insan kaynaklı müdahalelerin deniz canlıları üzerindeki etkisine dikkat çekti. Bu dünya hepimizin, onların yuvasını korumak, ortak evimizi korumaktır, dedi. Bursa Teknik Üniversitesi gıda sanayi atıklarını değerlendirerek çevre dostu ambalaj malzemeleri üretmeyi hedefleyen yeni bir proje geliştirdi. Meyve kabuğu tozlarının kullanılacağı yeni nesil ambalaj projesi TÜBİTAK'tan destek almaya hak kazandı.
2: Çevre Bülteni.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa post cihaz siparişi veren üye işyeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde.
2: Vakıfbank daima seninle.
1: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve...

0: Akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone Fiber'in keyfini çıkarın.
1: Çay makinesi deyince vatan.
2: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Anadolu'ların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da satış sonrası başlayan onlarca ayrıcalık var. İyi ki bende Skoda var.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
2: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına...

0: İlaç Gibi Radyo.
1: Sen de katıl derim, katılın evim.
0: İlaç Gibi Radyo.
2: Reklam.
0: İlaç Gibi Radyo.
3: En Kral 20.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen

Radyosu Kral FM'de En Kral 20 listemizin geri sayımına hoş geldiniz. Bu hafta listemizin 20 numarasında geçtiğimiz günlerde yeni teklisini sevenlerinin beğenisine sunan Linet var. Sözü ve müziği Samet Kurt'a ait olan şarkının düzenlemesi Berk Arda Büken imzası taşıyor. Linet, Bedduam Olsun şarkısıyla En Kral 20 listemizin bu hafta 20 numarasında.

En Kral 20 listemizin 20 numarasında Bedduam Olsun şarkısıyla Linet'i ağırladık. Geçiyoruz listemizin 19 numarasına. 19 numarada Baha'nın Dönüş projesinin ilk şarkısı, söz, müzik ve düzenlemesi Tan Taşçı imzası taşıyan, duygusal yapısı ve nostaljik atmosferiyle dikkat çeken Unuttum Var. Baha'nın yıllardır özlenen romantik yorumu Tan Taşçı'nın güçlü vokaliyle birleşiyor. Unuttum'la Baha ve Tan Taşçı şarkısıyla listemizin 19 numarasında yerini alıyor.

Geldik listemizin 18 numarasına. Listemizin 18 numarasında 1990'lı yıllara damgasını vuran Dillere Pelesenk olmuş, Bozuyorum Yeminimi şarkısını kendine has yorumuyla seslendiren Elif Buse Doğan var. Sözleri Yıldız Tilbe imzası taşıyan şarkının düzenlemesi Özdemir Güze ait. Elif Buse Doğan Bozuyorum Yeminimi ile listemize 18 numaradan giriş yapıyor.

Geldik en kral 20 listemizin 17 numarasına. Listemizin 17 numarasında sözü ve müziği Kenan Doğulu'ya ait şarkının düzenlemesi Sakiler imzası taşıyor. Duygusal derinliği ve güçlü yorumlarıyla Ara Beni Lütfen şarkısına kendine has sounduyla yeni bir kimlik kazandıran Sakiler listemizde bu hafta 17 numarada. Ben...

Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM'de En Kral 20 listemizin geri sayımına devam ediyoruz. Listemizin 16 numarasında şarkısı Atlatırım'ı müzik severlerin beğenisine sunan Derya Bedavacı var. Sözü ve müziği Derya Bedavacı'ya, aranjesi Mert Kemancı'ya ait Atlatırım şarkısıyla En Kral 20 listemizin bu hafta 16 numarasında.

Geldik en kral 20 listemizin 15 numarasına. Listemizin 15 numarasında dillere pelesenk olan sözü ve müziği Yiğit Mahsuni'ye, düzenlemesi Süleyman Leyla'ya ait olan Eller Üzer şarkısı var. Serkan Nişancı'nın yorumladığı Eller Üzer listemizde 15 numarada yerini alıyor.

Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM'de En Kral 20 listemizin geri sayımına devam ediyoruz. Listemizin 14 numarasında yeni şarkısı Dur Leyla ile sevenleriyle buluşan Zara var. Sözleri Ahmet Kartal Kanat, müziği ve düzenlemesi Güldiyar Tanrıdağlı'ya ait olan şarkıyı kendine has tarzıyla seslendiren Zara 14 numaraya yerleşiyor.

Geldik bu hafta listemizin 13 numarasına. 13 numarada Türk müziğinin imparatoru İbrahim Tatlıses var. Hafızalara kazınan Baboş türküsünü yeniden yorumlayan ve yıllardır hafızalara kazınan sayısız eserle adını zirveye yazdıran imparator, sözü ve müziği Murat Ergüneş'e ait olan Baboş'la listemizde 13 numarada yerini alıyor.

En Kral 20 listemizin 12 numarasında Kayıp Persona isimli albümünü müzikseverlerin beğenisine sunan Blok 3 var. Albümlerinde 13 şarkıya yer veren Blok 3, sözü ve müziği Hakan Aydın'a ait Kayıp Kalp'le listemizde bu hafta 12 numara.

En Kral 20 listemizin geldik 11 numarasına. 11 numarada sözleri Sezen Aksu, müziği Onno Tunç ve düzenlemesi Fatih Ağızkalı'ya ait Kurşuni Renkler şarkısıyla Karaf grubu var. Kurşuni Renkleri sevenlerinin beğenisine sunan Karaf grubu listemizde bu hafta 11 numarada yerini alıyor. Bir

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Ama dememek için ama sigorta.
2: Jolly ile dünyayı keşfetme zamanı. Yurt dışı turlarında erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Seçili turlarda 600 dolara varan indirim, %25'ini şimdi, kalanını sonra ödeme kolaylığı, 5000 TL kupon ve 7500 TL'ye varan bonus kazanma fırsatıyla yerini şimdiden ayırt. Detaylar jollytour.com, 444-0644 ve acentelerimizde.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Pazartesi spora başlarım diyordum da, pazartesileri sevmiyorum.
5: Yok artık, bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil, kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. 25 yaş ve altındaysan %10 ek indirimin de var. Detaylar McFit.com'da.
6: 4-30 Eylül tarihi.

0: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
1: ol. Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
2: Bir numara Mutlu Akü, yollarda hep bir numara.
1: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
2: Mutlu Akü bir numara.
0: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

0: Beko yazar kasaposunuzu yenileyin, işinize hız katacak. Beko X30TR yazar kasaposa 2000 TL indirimle sadece 7999 TL'ye sahip olun. Arçelik, Beko mağazaları ve web sitelerinde indirimden hemen faydalanın.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz için mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469
2: İlaç Gibi Radyo.
3: Sen de katıl derim, katılın evim.
2: İlaç Gibi Radyo.
4: Reklam. Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
5: Yol durumu. Edirne İstanbul yolunun 45 ila 57. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor. Aksaray Ortaköy yolunun 25 ila 26. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Malatya Havaalanı yolunun 0 ila 18. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.
4: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
6: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
7: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
8: En Kral 20. Kral 20.
6: Listemizin 11 numarasında Kurşuni Renkler şarkısıyla Karaf grubunu dinledik. 10 numaradayız. 10 numarada Karışık kaset albümünde yer alan sözleri Şakir Askan, müziği Burhan Bayar'a ait olan Sende Kalmış şarkısıyla Semih Cenk var. Sanatçı Sende Kalmış'la listemizin 10 numarasına yerleşiyor.

0: Geçiyoruz listemizin 9 numarasına. Listemizin 9 numarasında hayal ve umutun bir araya gelip seslendirdiği ve büyük beğeni toplayan Gerçek Aşk şarkısı var. Sözleri Zara ve Gezegen Mehmet'e, müziği ve düzenlemesi yine Gezegen Mehmet imzası taşıyan Gerçek Aşk şarkısıyla Hayal ve Umut listemizde yükselişine devam ederek 9 numaraya yerleşiyor.
1: Aşk

kaçıncı gece? Gündüze devrediyor da sen gelmedin. Köprü altına gizlenmiş çaresiz duygularım, gelip geçenden habersiz. Sevemedim bu kalabalıkta yalnızlığı, hayır görmemiş gözlerden. Düşüyorum sessiz yaşadığımı.

Ve geldik bu hafta listemizin 8 numarasına. Listemizin 8 numarasında sözleri Mustafa Yaşamış, müziği İlyas Tetiğe ve düzenlemesi Berk Arda Büken imzalı Bulunur Elbet şarkısıyla Linet var. Hafızalara kazınan unutulmayan şarkıyı kendine has yorumuyla seslendiren sanatçı listemizin 8 numarasında yerini alıyor.

En Kral 20 listemizin 7 numarasındayız. Listemizin 7 numarasında Türk müziğinin en güçlü yorumcularından Serkan Kaya var. 8 şarkıdan oluşan yeni albümü Tanımam'la müzikseverlerle yeniden buluşuyor. Aşk, ayrılık, özlem ve hayatın kırılma anlarını içten bir dille anlatırken, Serkan Kaya'nın kendine has yorumu bir kez daha fark yaratıyor. Albüme adını veren Tanımam şarkısının sözü ve müziği Serkan Kaya, aranjesi ise Suat Aydoğan imzası taşıyor. Serkan Kaya Tanımam'la listemizin 7 numarasında. Sen...

En Kral 20 listemizde geldik 6 numaraya. 6 numarada Mahsun Kırmızıgül'ün Gönlümdeki Şarkılar albümünün ikinci çıkış şarkısı Benim İçin Üzülme var. Sözü ve müziği Ali Tekin Türe'ye, düzenlemesi sanatçıya ait Benim İçin Üzülme ile Mahsun Kırmızıgül listemizde bu hafta 6 numara.

listemizde zirveye emin adımlarla yaklaşıyoruz. 5 numarada sözü ve müziği Doğu Sivek, düzenlemesi Berk Ardabüken imzası taşıyan Güldüğüm Fotoğraflar şarkısı var. Sanatçıya Türk müzik tarihinin en önemli seslerinden biri olan Kamuran Akkor eşlik ediyor. Doğu Sivek ve Kamuran Akkor Güldüğüm Fotoğraflar şarkısıyla listemizin 5 numarasında.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Bütün acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.
2: İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte COBİ sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan işte COBİ sigortasına iş cepten kolayca ulaşabilir, zengin teminat seçenekleriyle risklere karşı önleminizi alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de. Benim bankam
3: iş bankası. İlaç gibi radyo.
4: Reklam.
5: En Kral 20.
6: En Kral 20 listemizin geldik 4 numarasına. Listemizin 4 numarasında ilk olarak 1990 yılında Burhan Çaça'nın yorumuyla müzikseverlerin radarına giren Ayaz Geceler, bu kez Özgür Alter'in etkileyici yorumuyla kulaklara misafir oluyor. Sözleri Kenan Erel'e, aranjisi Samim Sakaryalı, Fırat Özbaylar'a ait şarkıda Özgür Alter'in duygu yüklü yorumuyla tekrar hayat buluyor. Özgür Alter, Ayaz Geceler'le En Kral 20 listemizde bu hafta 4 numarada.

Listemizde zirveye emin adımlarla yaklaşıyoruz. 4 numarada Ayaz Geceler şarkısıyla Özgür Alter'i dinledik. 3 numaradayız. 3 numarada Unutacağım şarkısını sevenlerinin beğenisine sunan Serkan Nişancı var. Sözü ve müziği Yiğit Mahsuni'ye ait şarkısıyla çıkış yakalayan Nişancı, listemizin 3 numarasında yerini alıyor.

20 listemizde geldik zirvenin ortağına. Listemizin 2 numarasında Yok Öyle Bir Dünya şarkısıyla Derya Bedavacı var. Sözleri Derya Bedavacı, müziği Murat Bedavacı ve aranjesi Caner Tepecikli imzası taşıyan Yok Öyle Bir Dünya ile bu hafta zirvenin ortağı oluyor.

0: En Kral 20 listemizde bir numaraya geçmeden önce geride bıraktığımız şarkıları bir kez daha hatırlayalım.
1: En Kral 20, 20 numara.
2: Bu da benim sana bedduam olsun. Zalimin birini sev benim gibi.
1: 19 numara.

17 numara. ...16 numara. Belki üzülür yıpranırım... ...dosta düşmana yaslanırım... ...yapmadığım şey değil atlatırım... ...15 numara. Sen eller üzer seni dayanamazsın... ...bu dünyaya tanıyamazsın... ...14 numara. ...13 numara. Mamaş bir derdim var sorma... ...derdim inanımda durma... ...12 numara. Geliyorsa o da senden gelsin... ...bütün hayallerim yandı yokuşlarda... ...11 numara.

0: 7 numara.
1: Çıkma karşıma.
0: 6 numara.
1: Bundan sonra adını 40 yılda bir ararım. Sen de kaybettiğimi başkasında ararım.
0: 5 numara.

0: 3 numara.
1: Bir yolunu bulup unutacağım. Bu sefer kalbimi avutacağım.
0: 2 numara.
2: Yok öyle hakkını vermeyene sevda. Adımı derine derine yazmayana.
0: En Kral 20.
3: Ve geldik bu hafta zirvenin sahibine. En Kral 20 listemizin bir numarasında çocukluğundan bugüne kalbinde iz bırakan eserleri yeniden yorumlayan Mahsun Kırmızıgül, Gönlümdeki Şarkılar projesiyle dinleyicileriyle buluşuyor. Türk müziğinde kendi ekolünü yaratan ustaların ustası Orhan Gencebay'ın unutulmaz şarkılarından bir teselli vere kendine has yorumuyla hayat veren Mahsun Kırmızıgül'e Orhan Gencebay da sürpriz yaparak Bir Teselli Ver şarkısında sanatçıya eşlik ediyor. Mahsun Kırmızıgül Bir Teselli Ver'le zirvedeki yerini bu haftada koruyarak bir numaranın sahibi oluyor.

0: acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.
2: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isg.info.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
4: İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte COBİ sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan işte COBİ sigortasına iş cepten kolayca ulaşabilir, zengin teminat seçenekleriyle risklere karşı önleminizi alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de. Benim bankam
5: iş bankası. İlaç gibi radyo.
6: Reklam.

0: gider alır gider.
1: Unutulmayanlar.
2: Alemin en kralı Kral FM'den ve ben Nöbetçi Erdem'den herkese sevgiler, saygılar, selamlar. Keyifli, güzel bir pazar günü dileklerimi iletiyorum sevgili kralcılar. Yine bir pazar klasiği Unutulmayanlar programıyla karşınızdayız. Evet, şimdi bizim Üsküdar'da bir gastronomi sokağımız oldu. Ben tabii yıllardır Üsküdar'da yaşıyorum. Böyle bir güzellik yapıldı bize. Çok da iyi oldu. Üsküdar'ın havası değişti tabiri caizse. Birçok farklı semtten, ilçeden o sokağa gelenler oluyor. Birçok yemek kültürünün değişik örnekleri o sokakta. Yolunuz düşerse mutlaka gastronomi sokağına bekliyoruz. Biz de dün ailece oradaydık. Güzel bir mekana gittik. Bir sevgili kardeşimizle tanıştık orada. Nezaketi, üslubu, beyefendiliği, güler yüzü çok hoşuma gitti. Ben de kendimi tanıttım. Dedim ki senin bir kulaklarını çınlatmak istiyorum dedim. Olur mu dedim. Olur abi dedi. Dedim yarın müsaitsen radyoyu aç. Akın Can Dravacı, sevgili Akın kardeşim, mesaisi de var ama abi dedi ne yapıp ne edip dinleyeceğim dedi. İnşallah radyosunun başındadır. Sevgili Akın kardeşime ve tüm ekip arkadaşlarına selamlarımı iletiyorum. Hepiniz sağ olun, var olun. Nezaketiniz için teşekkür ediyorum.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin. Tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Çok özel bir sesle, çok özel bir yorumla yolculuğumuz devam edecek. Yani kendine özgü bir tavrı ve tarzı var. Onun müziğini nitelemek, bir noktaya koymak çok zor gerçekten. Ama çok özel bir isim. Zaten her şeyi bir yana koyun, öyle bir yerdeyim ki şarkısındaki düeti bile onu çok başka yerlere götürüyor. Türkülerle, özgün şarkılarla ve her zaman duruşuyla o bambaşka bir isim. Selda Bağcan.

Türk pop müziğinin efsane yılları 90'lardı sevgili kralcılar. Hala şu anda da gündemde olan birçok isim o yıllarda müzik dünyasındaki yerini aldı. Şimdiki konuğumuz da onlardan bir tanesi. O Sezen Aksu tedrisatından geçti ve dolayısıyla tabii şimdiki noktada olması ve müzikte çok önemli bir isim olması da bunun da etkisi var. Çünkü ben şöyle diyorum bazen, Sezen Aksu'nun yanında ben de olsaydım ben bile çok önemli noktalara gelirdim diye düşünüyorum. Çok güçlü bir ses, çok güçlü bir yorum. En sonunda damar şarkılardan oluşan bir albüm yaptı. Türk pop müziğinin önemli bir ismi Levent Yüksel.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Venividi göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0-481. Venividi göz.
3: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Şimdiki konuğumuzla ilgili konuşmak zor geliyor sevgili kralcılar. Çünkü daha yaşayacak zamanı vardı. Yani tabii ki Rabbül Alemin onun takdirini yapıyor ama 50'li yaşlar ölüm için biraz erken geliyor insana. Çok elim bir şekilde aramızdan ayrıldı. Müziğe başladığında Kibariye'nin veliahtı olarak gösterilmişti. Ve gerçekten de o tabiri, Kibariye'nin veliahtı çok önemli bir sıfat. Çünkü Kibariye çok güçlü bir ses, çok güçlü bir yorum. O da şarkılarıyla, klasikleriyle o noktaya, zirveye ulaştı. Allah gani gani rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Seni hiç unutmadık. Hep kalbimizdesin sevgili Güllü.

Ayrılık acısını sonunda çektirdin ya. Sensizliğin sancısını sonunda gösterdin ya. O kara gözlerine hasret bıraktın ya. Yollarım karanlık, kendimi kaybettim ben. Bilirsin ki sensiz hiçbir şey bu beden. Umutları, sabahları, sevdaları, yıkılan yarınları yeniden kuramam ki ben. Ellerin ellerimden çok ama çok uzakta. Yüreğim sensiz, şerefsiz bir tuzakta.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: Edirne İstanbul yolunun 45 ila 57. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor. Aksaray Ortaköy yolunun 25 ila 26. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Malatya Havaalanı yolunun 0 ila 18. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
3: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: İlk çıkartmış olduğu Kilim albümünü çok net hatırlıyorum. Allah rahmet eylesin. Sevgili dayım o kaseti almıştı. O zamanlar tabii kaset zamanıydı. Şimdi genç kardeşlerimize onu anlatmak çok kolay değil. Çok özel bir isim. Çok iyi bir aile babası. Çok iyi bir müzisyen. Ama ben burada birkaç kere daha dile getirmiştim. Ben onun şiirlerini ve şiirlere kattığı yorumu çok seviyorum. Fatih abi, senden bir şiir albümü, Hayat Bana Yalan Söyledi gibi, Yiğittin gibi o güzel türkülerden güzel bir şiir mutlaka bekliyorum. Çok çok selam olsun. Büyük Usta Fatih Kısaparmak.

0: artık gülüp geçiyorsun. Aşklara inanmıyorsun.
1: Yorgunsun biliyorum. Oysa bir tek sözcük yeterli anlatmaya. Saçların ellerini özlüyor. Çığlar yuvarlanıyor ömrünün uçurumlarında. Seni anlıyorum. O en saklı yerinde ağlayan kahkahalar hangi yasak umudun ihanetidir?

altı kırmızıyla çizilmiş ve tırnak içine alınmış suskunluğun baş harflerisin. Şehirler uyurken, boğazına sarılırken öfkeler, bu gizli gülmelerin, bu sessiz ağlamaların nedir anlamı? Sen hangi mevsimin yağmurusun? Ağlıyor musun?

Türk pop müziğinin dört yapraklı yoncalarından bir tanesi şimdiki konumuz. Çok güçlü bir ses, acayip bir ses var. Ben onu biraz Bergen'e de benzetiyorum. Böyle vura vura, vurgulu vurgulu. Özellikle Damar albümü var ki onun 80'lerde yapmış olduğu, son mektupların olduğu. Onlar felaket bir albüm. Devamında da belki gelir diye düşünüyorum. Çünkü o şarkıları çok güzel yorumluyor. Bir Müslüm Baba şarkısı da Zerrin Özer'e yakışır diye düşünüyorum.

Unutulmayanlar programı babalarla, efsanelerle sona eriyor sevgili kralcılar. Hatamız, yanlışımız, sürçülisanımız olduysa affola. Rabbim sağlık sıhhat verirse, nasipte kısmette varsa pazartesi akşamı 21'de karşınızda olmak dilekleriyle. Allah'a emanet olun.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Kezban'ın günlüğü.
2: Kral, gönüllerin kralı. Kral FM.
3: Herkese yürekler dolusu sevgiyle merhaba. Alemin kralına, Kezban'ın günlüğüne, Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından hoş geldiniz sevgili kralcılar. Erdem'i uğurladık, en kral şarkılarla saat 22'ye kadar beraberiz. Harika bir babalar listeliyle merhaba diyelim pazar akşamı yayınımıza. Hoş geldiniz.

yoldan geçerim, senden vazgeçme. Umurumda değil yaşamak, ölmek. Canımdan geçerim, senden vazgeçme. Olur bu aşkı bir anda silmek, canımdan geçerim.

Artık bundan sonra sensiz olamam. Kendime başka bir dünya kuramam. Mümkün değil benim sensiz yaşamam. Canımdan geçelim.

0: Eczanelerde satılmayan tek ilaç. Kral.
1: Kezban'ın günlüğü.
2: Radyosunu şimdi açanlara bir kere daha yürekler dolusu sevgiyle merhaba sevgili kralcılar. Pazar akşamının en güzel saatlerinde saat 22'ye kadar beraberiz. Babalar Resitali'nde sırada Orhan Gencebay var. Bizi özellikle yollarda direksiyon başında dinleyen bütün kralcılarımıza armağanım olsun.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim. Çok zorluklar çektim
3: bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz, bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
4: Lösev hayat verir.

0: Eczanelerde satılmayan tek ilaç. Kral.
1: Kezban'ın günlüğü.
2: Eskilerden yenilerden zamanın içinde şarkılarla bir notaya tutunarak yolculuk yapıyoruz. Şimdi biraz günün şarkılarına bakacağız sevgili kralcılar. 2026 imzalı şarkılarla devam edeceğim. Biraz sonra yine eskilere, zamanda yolculuğa geçeceğiz. Dur Leyla, en sevdiğimiz türkülerden bir tanesini bu kez Zara'nın şahane yorumundan dinletiyorum. Zara'nın sevenleri şu anda konserde onunla birlikteler, onunla birlikte şarkılarını okuyorlar. Buradan bol başarılar diliyorum sevgili Zara'ya.

0: 2026'da sevdiğimiz sanatçılardan arka arkaya güzel şarkılar geliyor sevenlerine hediye olarak. Onlardan bir tanesi de Emrah. Emrah'ın Çıkmazlardayım şarkısı bütün hayranlarına hediyem olsun.
1: Çok düşündüm seni terk etmeyin bir

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmenize
2: bak. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Kezban'ın günlüğü.
3: Kral. Gönüllerin kralı. Kral FM.
4: Bu yılın slow şarkılarından bir tanesi de Murat Kurşun'un şahane yorumundan gelecek sevgili kralcılar. Dumanı üstünde yepyeni şarkılar dinlettim size. Biraz sonra yine şöyle eskilere, derinlere yolculuk başlatacağız. Bir şarkının notalarında bütün zamanı hatıralarla dolaşacağız.

0: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Kezban'ın günlüğü.
1: Kral, gönüllerin kralı. Kral FM.
2: ...1997 yılındayız sevgili kralcılar. Zamanın bir noktasında. Siz o vakitler neredeydiniz, kiminle birlikteydiniz bilmiyorum. Bu şarkı hangi hatıralarınıza eşlik etti acaba? Selami Şahin'in yorumundan bütün sevenlerine hediyemiz olsun.

0: Eczanelerde satılmayan tek ilaç. Kral.
1: Kezban'ın günlüğü.
2: Gülden Karaböcek'in arşivinden iki güzel şarkıyı, birini kendi yorumundan, diğerini de Ferdi Özbey'in unutulmaz yorumundan sevenlerine armağan ettim. Dilek Taşı ve Ceza arka arkaya geldi kralcılarımız için. Şimdi sırada Ümit Besen var. 1994 yılından bir şarkı. Ondan önce 80'li yılların sonlarındaydık. 94, 90'lı yılların ortaları, müziğin en verimli çağları, sanatçıların en güzel şarkılarını okuduğu yıllar. 90'lı yıllar sayılır son dönem için. Ondan sonra bir daha öyle bir dönem gelmedi maalesef.

0: Kezban'ın günlüğü. Kral, gönüllerin kralı. Kral efendim.
1: Ömrümü koyduğum kumar gibisin. Öylesine tutkun, düşkünüm sana. Unutmak, unutmak vazgeçmek elimde değil. Kader.

0: Eczanelerde satılmayan tek ilaç. Kral.
1: Kezban'ın günlüğü.
2: Pazar programımızın sonlarına yaklaşırken finali şöyle güzel bir babalar resitaliyle yapalım. Açılışta yaptığımız gibi Ferdi abinin, Orhan babanın ve Müslüm babanın unutulmaz şarkılarıyla gecemizi güzelleştirelim.

0: Eczanelerde satılmayan tek ilaç. Kral.
1: Kezban'ın günlüğü.
2: Ve geldik programın finaline sevgili kralcılar. İki saati bizimle paylaşan bütün kralcılarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Finali Müslüm Baba'nın Unutulmaz Vefasız Alem şarkısıyla yapıyoruz. Kısmetse yarın saatler 9'u gösterdiğinde ben yine buradan sizlere günaydın demeyi umuyorum. Görüşünceye dek kendinize iyi davranın. Hoşçakalın.

Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Uyandım. Neredesin? Evinde. Alışamadın hala uyanır uyanmaz evinde olmaya. 13 yıl hapiste kalmanın sersemliklerini...

Bir tanem, son mektubunda diyorsun başım ağrıyor yüreğim sersem, seni asarlarsa sensiz yaşayamam diyoruz. Yaşarsın, yaşarsın. Yaşarsın karıcığım, yaşarsın. Kara bir duman gibi dağılır hatıram rüzgarda. Yaşarsın karım. En fazla bir yıl sürer 20. asırlarda ölüm acısı. Ölüm, ipte sallanan bir ölüm. Ama bu ölüme bir türlü razı olmuyor gönlüm. Ama inan sevgilim.

kadımında ve bir şalgam gibi koparmıyorlar henüz kocanın kellesini. Haydi bunlara boş ver, bunlar uzak ihtimal. Paran varsa eğer bana bir fanila bir de don al.